Sen Sıraynya Sıraya. Bir yere sıra ben ağzı zantarlı. Bir günler uçuya sen zantarlığında. Nüyükü meydim anlarki sabah kançlı. Klage nüyükü bölümde. Nâkı çağla, anlarki çağla. İşte aynı. Ramazı aslan parta. Antara ama mayo. Pasar kredi este. Anlarki kubundurum.